Man gönderle bu gülmük baya. Man sıcan gönderle bu gülmük baya. Man tanı hayatılam bu. Ge satgur baya. Çelle can sar vakr satle. Pat paye darbar satgur sald paye. Pat paye darbar satguru sald paye. Challe janm swar challe paksha janm swar vaja vaye si. Challe paksha janm swar vaja vaye si. Nanak